Gideni çaklama ne sen? Kande malisan ubalisan. Kuda min yara barisan. Kelali canım, kelali canım, kelali. Men kiti heyra.

Gideni çaklama nesen, andem alisan uvalisan, kuda min yara barisan, kelali canım, kelali canım, kelali, men kiti heyran.